nisani osun takrache nansu minu ya mensuru satan die oyurifo nansu udie fanu kure die tina si sumu nyankupon sentini se yenyamia yenenam oyu nyamia otia.

bir dene ya. Arı arıya. Arı arıya. Arı arıya. Onul buğe. Onul buğe. Muakamo. Muakamo. Hey